0: 卖出了年度最大的订单。阿赫提爷俩从武松节再胜归来。
1: 我还卖猪公贵，
2: 看到一包子，这看着是哪门？
1: 谁来卖猪公贵？猪公贵可是个给人卖包子。哎，这不是有酸菜的，还得不是，这这个托巴斯克。现在买这里来的，吃顿叫什么事？
0: 第二天，伊尔波拉提和生病的表弟出发去医院。如果配型成功，下一步就是做肾脏移植手术。
1: Allah'ın da bir şarap var, çift pazarı.
3: Ondan da demin bu kadar bir eti başlayalım, bir sınıfı var. Şimdi bu kadar yarat falan.
1: Allah'ın da bir numarayı bir bulak dedim mi? Ağın canını da tek bir milyon verin dedim. Ulan!
3: Sonra bu kuvanç
1: da. Vay. Ama bir milyon vermeye koysun daha kavramı sonunda olacak. Vay da iyi.
0: 老爷子貌似洒脱，但把住车门再三叮嘱，流露出他的不舍。
1: 阿哥，这儿的客店都没没出过半马脚吧？怎么来的？
2: 爷们儿，这我怕你点子我也丢。
1: Ben özümde hosuldum emes be. O da can yiyesi koy.
0: 老太太自始至终没有提出过反对，直到最后关门这一下，让我们感受到娘对儿子的心疼。
3: Er bulatlar konga yerilgemiz koy. Sonra dadamın kıptıdan bir kasiyeti adamın bir yerine be.
0: 为什么要捐肾？伊尔波拉提私下说过自己简单而普。